0: Hangisi boyları?
1: Evet.
0: Biliyordum ICHP'yi oradan alsam değil. Evet.
1: Tamam.